0: Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda.
1: This is Ewa.

Önce Zafer asak hiç o babam şu an be Zafer pasport je kena boire flaque l'eau à l'eau de Jane Tosa plein hiat babe